girdi kavuşamış kay. Kalnamakta yıkamoya berşay. Yine bir usnakça belki yakart. Tav başlapça geydi şu dişler. Bekti